pas de guerre. Ish khod nayan de janam molla jan ne buldu yarım gelmedi gel ne buldu yarım gelmedi gelin.